Batı'nın sıkta başlıyor. Ve suç şanlığına şanlığına. Thank you.